0: manusia minjak sia senadian mau bawa pakarang aku ora wedi.
1: Wah ora wedi.
0: Weh. Oh, siang weh.